0: Sadece yıkış özür var.
1: Interesting rating.
2: Okay, sure,
1: Purchase these.